Nasıl kalklar gider bakalım. You're my Jehovah Jireh. You're my Jehovah Nissi. You're my Jehovah.